Don't you hang. Marcel, Istanbul, unjuicy. Matteo, Angela, hey, gel. Silicon Deal Rap, elegant hep. Öne çık, hadi dans et. Buldun yere şans ek, bu da sana iyi duyasın.